Sessions. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda

0: Güneş ışıkları.
1: Güneş ışıkları.
0: Yaprakların arasından gelir.
1: Yaprakların arasından gelir. Oysa
0: güneş yaprakların

0: Güneş yaprakların arasından bilin.
1: Güneş yaprakların gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla.